senin kaçtım uyu. Demari ya ama tinye kane mu tinye ka ama tinye kane ma tinye ka pula ya uyu uyuna. Ah senin kaçtım uyu. Demari ya ben etsu tuyta ne metsu tuyta kukuri uya ite kare ma vatuya mana şeyka ne yumay kare.